umlaleli sekunjalo ngene ke baba kuphinde kanjalo lapha emhulu ngempela maphethelo kivukwe phela manje sokusile yeyi kuphinde kwesemgundlovu ngiyakutshela wena bevuka abantu bevuka abantu bevuka abantu kevuka.